0: Alo.
1: Alo.
0: Tafya.
1: Ne var senin?
0: Ben de onları Yosef ve Şerpantiye.
1: Şerpantiye. Tundi.
0: Ne giyiyor da? Kala kula ki. Gigir karan da kara kamisa kuy. Ya me karan da kuy tunda. Tuna utu kasi. Yani ala tomba ala da. Gigir kare akasi. Tuval. Tuna jangan jangan sijila. Meji ala da. Ala ke je kai singaje singar hajida jangane je se tene jela ki ala de en ya gol du pe ta ba sing ko so je kata di moti si yo to ala ban ke le kroa
1: merci tirai wo yo to gube